0: Mi ismail afan rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye dive hiutum
1: adwa hamti dani nuadi eke megahertz divehi fm dom

Hem akaşavarım timan raskalange i Allah'e timan raskalange menuvi ilah kunve fahe timan raskalange kaleg faan alukon kurabvaş adi timan raskalange handuma kurubu mattaka namad qaim kurabvaşe.